furundun. Nefes alalım zürret. Yapanda kalmantun. Nisaz arayulla. Bekleyke temarak. Nasamana kufasana. Temangara tolapa. Nihemilla vecela desa. Masamma karutsiz basa. Ekena fula fatiyangi. Ufasun kolam banlami. Zibiba murum bella suj. Masihalla ne tolla suj. Karakana anadina lede. Anakeda zemanon suyeri. Manina rara.